İmam Batırtı Muazzam. Sebiçna bir görüv. Skriven samot sebe. Tahle i posvod. Ne znam kamo idem.